yaptın. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamayotganlar TRTning Uyg'urcha ongchisi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchilarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuv yamoqlari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Ongchilarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamroq va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchimizning bugungi jadvalda xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Fatih Suresinin 1'den 9'gacı bolğun ayetleri ve tercümesini altımız. Tilavet kılığıcı Abdülbasit Abdülsamad. Bismillah.

Hürmetlik radyo yuvanlı koçalı. Hem de Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları bilen tanışıp çıkımız. Dikkatinle haberlerimiz de olsun. Trump, İran'a karşı planlanan hava hücumlarını bekar kaldı ve birer kelişim hasıl kılınışının mümkünlüğü doğrusu da signal verdi. Amerika Koşmuş İşletleri Prezidenti Donald Trump, İran rehberliğinin en yukarı katılımı yetkizilgen ve rayon karakterlik şerikler tarafından tasdiklanan söhbetlerden keyin İran'a karşı planlanan hücumlarını bekar kılgallığını ilan kaldı. Bir neçe saat ilgiri Trump İran'a bu akşam intayın kattık zərbi berdiğallığını ve xarik aralama üstüge ağan mühim neft ulu əsləhəlerini kolu çüşürdüğallığını itkan edi. Trump akırıqı kilişim imzalanğıcı deniz muhasirisinin doğumluşuduğallığını bildirdi. Tehran bolsa Amerikanın kelgüsüde kılgısı herkanda hocumuğa texim küşlük şekilde cevap kaytırdıqallığı doğrusu da agahlandı. Dünya Longsunu talışış futbol müsabıqısının başlanışı da Meksika bilen Janubi Koreya tuncu meydan müsabıqalarda qalibi kaldı. Dünya Longsunu talışış futbol müsabıqısı açılış müsabıqısı da Meksika'nın Janubi Afrika'nın nölge karşı işke netice bilen yanışı bilen başlandı. Arkadılla A grupsa da Janubi Koreya bilen Çekhiya müsabıqı düştü. Amerika Koşmuş İşletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak sahip kallığı da ötküzülgen bu müsabıqı 48 komanda bilen tarihteki en çok müsabıqı buluş alahillikki gigi bulup 13 milyar dolarlık rekord karakterlik kirim kılınışı ölçerlenmekte. Açılış murasımıda Shakira ve Burna Boy sahneye çıktı. İsrailiye kanunsuz köçmenler olturak rayollarını kengeyi için 51 milyon dolar ajrattı. Hazırlı Tinçlik Teşkilatı'nın bildirişçe, İsrailiye, İşgaliyet Asedeki İordan Deryası'nın Garbi Kırgıkı'daki 69 kanunsuz köçmeli ultrak rayonu ve sakçı punktlarının kuruluş planını teyarlaş için 152 milyon şekil acıratkan. Köçmeliğe karşı turguçu guru hükümetten yeni köçmeli lahiyeleri için 1 milyar şekilden artık meblağ acıratışı teyarlı kılvatkallığını meskerdi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио дентай?
12: Инджан Кара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni Adela Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetli kanalıgoçular, Türkiye'nin tiz tayyarlanadigan mazelik taamları tonuşturulduğun Türkiye'nin kucu taamları namlıq sayfımızdan bugünkü sanada silege bozeminin en alahidi tämi gözlemeni tonuşturumuz. Bugünkü taam tizimlikimizden oranağın bu mazelik yemeklik meyli naştılık lastıqında bolsun ya ki aldıraş bir hizmet günüdü bolsun tiz tayyarlanadigallıqı ve acayip tämi bilen kişiler tarafından turmuşnun ayrılmaz bir kısmı dep bilinedi. Toyguzuşçılığı kolaylıqı

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri, bugünkü anlatışlarımız muş yerde ahırlaştı. Ertiyanı muş vaqtta Türkiye ve dünya yenilikleri, mətbuatlarda aldınki planların oran ağan meselede, şundaqla rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunuldugan bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa, həmminlağa həmmide amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. NATO-nun Ankara'da geçirilecek liderler summit üçin berk howpsuzlyk çäreleri görülür. Ukraina'nın Tataristan'a uğrayan drone hücümünde 4 adam yaralandı. Amerika'nın Birleşen Ştatları İran'a değişli dronları hatardan çıkaranlığını məlum etdi. Qadirli dinleyiciler, inni bolsa şu beylek xabarların doğru görünüşünü eşdirýäris. NATO'nun Ankara'da geçirilecek liderler summit üçin bir kowpsuzlyk çäreleri görülür. Anadolu xabarlar gullugynyň berýän xabaryna görä summit üçin paýtagt Ankara'da bir kowpsuzlyk çäreleri görülýär. NATO'nun liderler summit üçin 55 müňi yaraqly polis gullukçysy bolmak bilen jemi 70 müň adam howpsuzlygy üçin öder. Summitte NATO agza ýurtlarynyň döwlet we hökümet baş tutanlary bilen birlikde 9 ýurdun lideri gatnaşar. Summitin dowamyny howa menzillerini mehmanxanalarda maslahatyň we oturuşuklaryň geçiriljek yerleriniň goloýuny bir howpsuzlyk çäreleri görülür. Paýtagt Ankara'da gurulacak gözögçülük nokotlaryny bir kowpsuzlyk çäreleri görülür. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen birlikde bir näçe ýurdun liderine değişli uçur, Etimeskut, Harvey, howa mendiline gonur. Summitte gatnaşjak ýurtlaryň liderleriniň maşgalalary üçin Ankara'nın tarihi ve siyahatçılık yerlerini öz üçin alýan gedelenişler geçirler. Beýleki tarapdan İçeri işler ministri Mustafa Çiftçi sosial medya arkaly beren habarnamasyna ýurdumyzyň ýer ýeçiligine geçiriljek NATO'nun liderler summit üçin değişli taýýarlyklar görülýär diýdi. Ukrainanyň Tatarstana uran dron hüjümine 4 adam yaralandy. Tatarstanyň saglyk goraýş ministri Almir Abeşew Ukrainanyň harby goşunyň Tübenkama şäherine uran dron hüjümine 4 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Amir Abeşew sosial media arkaly beren habarnamasyna Ukrainanyň harby goşunyň Tatarstana dron hüjümini guranlygyny ma'lum etdi. Dronlardan birinin Tübenkama şäherine bir üýe düşündigini ýatladan Abeşew, hüjümde yaralanan 4 adam hassahanada bejerge astyna alandy diýdi. Tataristanyň lideri Rüstem Minniханов hem sosial media arkaly beren habarnamasyna hüjüm sebäpli Tewitde ýerleşýän käbir öňümçilik kärhanalaryna zeper ýetirilendigini aýtdy. Beýleki tarapdan Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýannamada bolsa Ukraina değişli 231 dronyň Moskwanyň töwereklerine hatardan çykarylanyny aýtyldy. Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sobyanin sosial media arkaly beren habarnamasyna Moskwa tarap üçin 14 drony urup düşürenliklerini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary İran'a değişli dronlary hatardan çykaranlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi güýçler terkerdeligi Amerikan güýçleriniň Ormuz bogudundan geçen Suwda gemilerine hüjüm gurmagy synanşan İran'a değişli bir näçe dronu urup düşürenligini habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi güýçler terkerdeligi CENTCOM-yň sosial media arkaly beren habarnamasyna İran Ormuz bogudundan geçen Suwda gemilerine dron hüjümini gurmagy synanşdy. Amerikan güýçleri bogudaky gemi gatnaşygynyň bökdelmegine ruhsat bermedi we İran'a değişli dronlary urup düşürdi deýildi. CENTCOM'dan berilen beýannamada halkara Suwda geçiligi açyk bolmagynda galýar deýildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump dün İran bilen alalaşyk gazanylmagynyň bosagasyna çenli gelinendigini we alalaşyk tekstine soňky düzelişleriň girdilýändigini ma'lum edipdi. Pakistanyň premier-ministri Şahbaz Şerif hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen İranyň arasyndaky gepleşiklerde öňe düşlügiň edilendigini

Kuyanestan Burun Gülyen Yüzü Kel Hasan Efendi. Kadir dinleyiciler, gipleşimizin bu sahnını sahnalarımızın yattın çıkmacın. Şadiyan sunuğu tuz saatlerinden bir hakkında durup geçeriz. Bir dövrün Şadiyan ussadi, gülkü sesi bilen sunuğu tarihinde yattın çıkmacık iz kaldıran sunuğu ussadi hakkında gurrun veririz. Şuğun size sahnaların ussadi, değişmeni akıl bilen birleştiren büyük ustad Kel Hasan Efendi hakkında gurrun veririz. Osmanlı sunuğudunun tanımal şahsiyeti Kel Hasan Efendi 1865 yılda İstanbul şehrinin Hacı oğlu etrafında dünyaya iner. Garip maşgalada kemale gelen Hasan henüz yaşlık yıllarını, durmuşun ağır yükünü götürmeli bolyar. Gün güzel anlarını dolandırmak için İstanbul'un köçelerini katık satmaya başlayar. Maşgalası onun yukarı bilim almağına karışardı. Ama ol tiyatro sunuğudu bilen yakından gıdıklanmaya başlayar. Henüz küçü yaşlarda saçları dökülenli için Kel Hasan hükmüne tanılan Hasan tutuş şehrin tanıyan, ulu hayran galiyan komediyeçisi hükmüne yakından tanılmaya başlayar. Hasan çağılık yıllarından başlayıp öykünmeleri ve değişmeleri bilen ünüsleri özüne çekerdi. Değişmeleri ve zihini onun sunuğudu bulan okuyunu görküzerdi. Sunuğut yolculuğunu dövrün ustalarından Abdurrezzak Abdependi'nin tiyatrını perdeci hükmünde başlayar. Vizipesi dine sahnada perdeni açıp yapmak olsa da, ol özüne mahsus hareketleri ve değişmeleri bilen kıyısı vaxtı ünüsleri özüne çeker. Bu tebiği zihini ve okuyuvi onun sahna sunuğudunu kıyısı vaxtı yakından tanılmağını ve halkın halayan, tarpı koyan ustalarından biri olmağında ulu rol oynayar. Kel Hasan Efendi, dine gurrun veren hikayeleri ve öykünmeleri bilen değil eğitim, yeti zihini ve özüne mahsus hareketleri bilen tomoşaçılarda yattan çıkmacak iz kaldırıyor. Ol sahnada şeyli güçlü ustad bulup durvelin durmuşunu hiç tiyatra gitmedikleri hem sunuğudu söyücüleri uğruyor. Kel Hasan Efendi esasen Ramazan akşamlarını Şehzade başındaki meşhur direkler arasında çıkış ediptir ve İstanbulluları gülkü bilen bir yere cemleyiptir. Dine şehirde del eysem şehirin çetki etrafçılarını hem çıkış ediptir. Beykoz'un deyinceliş zeyligahlarını Üsküdar'ın depelerini, Kadıköy'ün bakçalarından Haydar Paşa Çenni şehirin çar tarafına eden çıkışı bilen halkı güldürüptir. Giden her etrafçısına kurulan sahneler bilen İstanbul'un halkının şadiyan fırsatları baştan geçirmeğine sebep bulubdur. Şililikte tiyatr Kel Hasan arkalı İstanbul'un köçelerine yayran canlı medeniyeti uğurlubdur. Kel Hasan Efendi iyili arasında esasen ibiş keşfi bilen ünüsleri özüne çekibdir. Sahnada bir elinde süpürge, beylekisinde kalayı kutusu, kıyısı balığı, köyünce papağı ve uzun paltosu bilen halkta yattan çıkmacak iz kaldırıyor. Kaşları üç vuruşlu görünüşte kara kalan bilen, yanaklarını ve burnunu kızıl kalan bilen boyap, yüzünü göğe diyersin bir surat deptörünü uğruyor. Sesini yoğun olup durudun bu teyze ibiş keşfi, dövrün karikatürolarına ilham veren canlı simbol yağdayına geliyor. Kel Hasan perde yapılan vaadını bulsa düğününün ütgeyer. Sahnadaki gülkünç adamın yerine İstanbul'u cenab geliyer. Ol köçelerde dövrü vap egineşigi, altın sağıdı ve kümüş hasası bilen hakiki İstanbul'u cenab yalı görünyer. Tomoşaçıları

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
3: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriyet Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya?
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Qadarlı dinleyiciler, şuğun sizi Türk okçuluk sınıfının täze yıldızı Emircan Xanay varada gurrun vermekçi. Halkara katnaşıkları öğrenici alim doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sayınını dikkatinize yetiriyoruz. Qadarlı dinleyiciler, şu gün biz öğren tesin durmuş hikayesini gurrun vermekçi. Sebebi sizi tanıştıracak adamımız Ulusehir'de değil, Eysem Moğla velayetinin yatağın etrafını değişli küçücük ovada dünyaya inip, dünya spor sahnesine çıkmağı başaran yaş türgünlerden biri. Türgünleşik için yürüyte meydança bolmansın, temmeki ammarına yay çekmeye başlan yetkincekten, Bütün Dünya Okçuluk Federasyası tarafından yılın okçuluğuna sayılan şampiyonluğa taraf uzap gidiyen yol. Milli okçuyumuz Emircan Xanay. Bu hikaye 2001 yılın 1. yanvarında Muğlu'da başlayar. Yatağının bencik ovası Asu'da, Sada ve Adati Anadolu ovasıdır. Şu yıllarda hiç kim bu yerlerden dünya şampiyonunun çıkacaktığını göz önüne de getirmendi. Ama 2010 yılda ova teyze maşhala lukmanı geliyor. Doktor Ejder sözün. O dine bir lukman değil, eğitim okçuluk boyunca talimçidir. Ova da yürüte türgünlüşük meydan çatını kurmağın yerine köyüne temmeki ammarını türgünlüşük merkezi hükmünü ulanmağı makul görüyor. Emircan Xanay hem bari yoğu 9 yaşına ka şol ammarın kapısından ilkinci gedek içeri giriyar. Şol ilkinci günden başlap Emircan ile sözünün arasını doğunluk derecesindeki yakın katnaşık emele geliyar. Sözün onu dine var türgün hükmünde del eğitimi küçü doğunu yalı terbiyeleyer. Emircan türgünlüşüklerde ir seherden akşama çenli takminen 10 saat işleyer deyip gurrun veriyar. Şeyli Berk düzgün tertip, onun dünya bir usat okçu olmağına değil eğitim, kova adam olup yetişmeğine hem ulu tesir ediyer. Şunun için ol terimçisine olan minnettarlığını hiç vakit gizlemeyer. Yılların devamında Ejder Söz'ün bu küçücük ovadan 5 tane türgünü Türkiye'nin milli yığındısına koşmağı başarıyar. Ama onların arasında en parlak yıldız Elmi Damı Emircan olupdur. Emircan'ın halkara sport yali yaşlar derecesindeki yarışlardan başlanıyor. 2018 yılda bari yoğu 17 yaşına ka Patras şehrine geçirilen Avrupa Yaşlar Çempiyonatını toparlayın yarışta kümüş medal alıyor. Şelilikte ol okçuluğun ulu sahnasına ilkinci edimin ediyor. Milli yığındadaki kariyerasının 2017 yılda başlananlığını özü hem belliyor. Onun sonki yıllarda olsa iyi giderli, ulu ösüş kazanıyor. 2022 yıl Emircan için ayrıtın uğurluşuk doğru oluyor. München şehrine geçirilen Avrupa Okçuluk Çempiyonatını Batuhan Akçoğlu ve Yakup Yıldız ile birlikte Jılkalı Yay boyunca erkeklerin toparlayın finalinde Niderlandlıları 238-230 hesabını utup altın medal alıyor. Türkiye şol çempiyonatı medal sahibi birinci orunu tamamlayar ve Emircan hem bu üstünlüğün esası düzüm bölüğü bolyar. Şol yılın devamında Avrupa Grand Prix bəsleşigini şahsı derecede hem yeniş kazanan Emircan Xanay milli yığındının ayrılmasız ağzasını uğruluyar. 2023 yılda Berlin'de geçirilen dünya çempiyonatını şahsi kategoriyada ilkinci yukarı rentgen utkularını kazanıyor. Krakow şehrindeki Avrupa oyunlarını olsa bronz medalı münasip oluyor. Müzik 2025 yıl Emircan Xanay'ın durmuşuna ki en üstünlüklü mevsimi uğruyor. 2024 yılda Antalya'da

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: yaksan nafile. Odan karanlık hep loş. Odan karanlık hep loş.
1: Voici Sezen Aksu au microphone avec Gelsin Hayat bildiği gibi.

kalbinden geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor. Yıldızların on şıklı fırçası azıcık

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: radyodan.
1: Xosume Türkiye'yi zayını radyo kayağını.
2: Eter şeye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
4: Ayıç radyo Voce Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
7: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
10: Edo İfonitis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni adala Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hongia radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
20: Turkiye une radiosu.
11: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: yaksan nafile. Odan karanlık hep loş. Odan karanlık hep loş.
1: Voici Sezen Aksu au microphone avec Gelsin Hayat bildiği gibi.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı, hatırlıyorum, adın bahardı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio, да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Ünü Радиосы.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin Тети Радиосы.
5: Е Садай Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.